şeyi tutuklayamadım dedilerine. Yani hemen Afransa Kompetensi Grubu yansıdı. Bütün bu dini tarafına artificial intelligence hocam. Yani iş kuradığı bir kutsal tanımda sahibi, belgelerden geldi.

kutlar edeceğim. Yani bu toplum saldırılarız, saldırıyacağım. Bu rahatsızlık olup geçer. Fazla mısır dışarı mı? Bu da ikinci bir örnek verdi. Örnek geçiyor mu?

Bizimle hepsinden. Yaşamada yanmayı, yanmayı kalkarlardan sonra bitiriyor o. Yakarlar kalsın. Kalkarlardan dolayı ise bu kadar Thank you.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya